0: direct à la radio, c'est Serkan ?
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bon Serkan, j'ai pour toi 1500 euros, il faut que tu me dises quelle est ta radio préférée.
1: Skyrock !
0: Ouais ! Serkan, bah écoute, merci de te réveiller avec nous déjà, Serkan. Merci de te réveiller sur Sky. Tu gagnes dans le 38 en Isère. 1500 euros, bravo Serkan.
1: Ah là, on est bien là. Merci beaucoup Skyrock.
2: Toi aussi, gagne 1500 euros cash.
0: Quelle est ta radio préférée?
2: T'as juste à répondre Skyrock.
0: Bravo!
2: Le morning de Default sur Skyrock. Plus t'écoutes, plus tu gagnes. Premier sur ton réveil, premier sur le cash.
3: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça